atılmış dedi, baktı, önleri toz dumandı, derdi karanlıktı. Sarsıldı topraklar, kömür oldu canavar, bağırdı kardeşler.